0: tete ave le bu bala do bala pepe ma si kon flo odu ke ke ke ke
1: o e bu go
2: e bu go
1: shawayo
2: shawayo.